yükseldi. Alçaldı. Yükseldi. Alçaldı. Biraz daha alçaldı. Alçaldı. Alçalmaya devam edin. Yükseliyor. Dakika. Altta saat. Ay yıl bin yüz yıl. Yüz saniye. Bin saniye. 1200'e çıktı.

0: Kaç para kaç gün, geri kalan günlerim için kaç param var?
1: 15.
0: Günde kaç para harcayabilirim?
1: 21.
0: Kaç günde?
1: 20,000. 20,000. Alçalıyor. Paraların ne haddi var?